0: sadece anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Aus dem Morgenland nach Berlin. Oriental Night bei Radio Orient.

0: Lounge und Elektro aus dem Orient. Einmalig in ganz Berlin. In der Radio Orient Oriental Night. Jede Nacht von 8 bis 5. Hier auf Radio Orient.
1: Umut ışıklar bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Elim, kalbinde bu ne güzel bir hız.